ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere pelanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamay. Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce müsterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddare yoyah böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddare voylo.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deranın.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor peviste, gigava gelik me ev guhdar kirin, jhev bipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.